0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Sevgiyle, gülümsemeyle sıcacık günaydınlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Sabahın bu erken saatlerinde güzel türküler eşliğinde birlikte güne başlamaya ne dersiniz? Umarım bugün hepimiz için çok güzel, çok keyifli, sevgi dolu, neşe dolu bir gün olur. Birbirinden kıymetli yerli ses sanatçılarımızdan birbirinden güzel türküler derlemeye çalıştık. Umarım sizler de bizler gibi severek, keyif alarak dinlersiniz. Bu sabah ekipte ben Bedriye Halis, rejide ise arkadaşımız Kristina Petkova olacak. Bu sabahki türkü dinletimize Şumen Tiyatrosu'nun folklor grubu eşliğinde Emine Enverova'nın söylediği Ceviz Oynamaya Geldim türküsüyle başlıyoruz. Ceviz oynamaya geldim odana, nişanlın da bu mu derler adama? Dayanamam senin kara sevdana diyecek ve şimdiden hepinize keyifli dakikalar diliyorum.

Emine Enverova'nın söylediği Ceviz Oynamaya Geldim türküsünü dinledik. Sırada Abidin Hüseyin var ve evleri taş başında, kalem oynar kaşında. Ben bir güzel yar sevdim, daha pek genç yaşında. Gel gel yar, aydan da güzel yar. Bize bugün yoktur engel yar diye başlıyor türkümüz. Gelin birlikte dinleyelim.

Abidin Hüseyin'i dinledik sevgili dinleyiciler. Gel, gel yar dedi. Sıradaki türkümüz ise Al Yeşil Oldu Bizim Dağ Başı. Orada bıraktım bacı kardeşi. Unutulur mu toprağı taşı? Rodop toprağını anam, öpmeye geldim diyecek Selime Aziz.

Al yeşil oldu, bizim dağbaşı dedi Selim'e Aziz. Türkü dinletimiz İdris Bostancı'yla devam edecek ve çekmecemin anahtarı kemikten.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: İdris Bostancı'nın söylediği çekmecemin anahtarı kemikten türküsünün ardından çok güzel ve hareketli bir türküyle devam edeceğiz. Emel Tabakova Şumen Tiyatrosu Folklor Grubu eşliğinde söyleyecek ve ne mi diyecek? Eski sandığın kilidi üstünde güller görüldü, güller açtı, yaz oldu, tarihimiz görüldü.

eski sandığın kilidi dedi Emel Tabakova Şumen Tiyatrosu Folklor Grubu eşliğinde. Birbirinden güzel türküleri dinletmeye devam ediyoruz ve indim yarın bahçesine, gülden geçilmez. Gülden geçtim, selden geçtim, yardan geçilmez diyecek Mümin Ali Müminaliyev.

Mümin Ali Mümin Aliyev'i dinledik. Yarın Bahçesine türküsüyle. Hadi şimdi sırayı Sıdıka Ahmedova'ya bırakalım ve mektup yazdım gözyaşımla. Nerelere giden bu başımla? Kalem yazmaz, elim tutmaz. Bana ne oldu? Sen yazarsan ben yazamam. Gel diyorsun, ah gelemem. Ayıranlar gülmez olsun bize ne oldu diyecek.

Mektup yazdım gözyaşımla dedi Sıdıka Ahmedova o güzel sesiyle. Sırada keten gömlek incecik türküsüyle Habil Yusufov var ve keten gömlek incecik giyar sevdiğim gencecik diyor.

Habil Yusufofu Keten Gömlek İncecik türküsüyle dinledik. Sırada Hasan Şakirov var ve Sabahleyin erken kalktım, aynayı aldım baktım, altın da küpelerini beyarim, kulağına mı taktın diyecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Hasan Şagirov'u dinledik sabahleyin erken kalktım türküsüyle. Hemen onun ardından sırada Aysel Hasanova var ve odalar yaptırdım Ramiz'e. Saptan, samandan, aman aman, içine giremedim Ramiz'e. Tozdan, dumandan, aman aman diye başlıyor türkümüz. Gelin birlikte dinleyelim.

Neler yaptırdım Ramizem dedi Aysel Hasanova. Birbirinden güzel türkülerle süslediğimiz konserimiz Hasan Rodoplu'yla devam etsin mi? Kadifeli yorgan, kadifeli yastık, yer yumuşak, Eloğlu yanıma geldi bir uşak. Sevmek bilmez, cilve de bilmez oğul uşak, anne beni niye verdin çocuğa diyecek.

Kadifeli Yorgan türküsüyle Hasan Rodoplu'yu dinledik. Türkü sefamız Abdülazim Abdülhamit ile devam ediyor. Penceremde mor perde, perdenin ucu yerde. Gönlüm oynar, can titrer seni gördüğüm yerde diyor. Gelin bu güzel türkünün tadını birlikte çıkaralım.

Pencerem'de Mor Perde türküsüyle Abdülazim Abdülhamit'i dinledik ve böylece bu sabahki konserimizin sonuna geldik bile. Hareketli ve çok güzel bir türküyle konserimizin kapanışını yapacağız. Bahçenizde gül var mı? İçeride yolu var mı? Ben yarimi kaybettim, bulmaya ümit var mı? Gel seni göreyim ben, gel seni seveyim ben diyecek Ahmet Tütüncü. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».
1: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Yollar Köy'den de Geçer programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Başbakan Rumen Radev, Ukrayna'ya askeri yardım sağlama amaçlı koalisyonlara katılmıyoruz açıklamasında bulundu. Haziranda 3. ülkelerden gelen 230 tondan fazla gıda ve yem ülkeye alınmadı. Eurovision 2027 ev sahipliği için Sofya ve Burgas yarışıyor. Bulgar hiciv sanatının duayenlerinden Turhan Rasiyev'in ölümünün birinci yılı. Şimdi haberler. Fransa'nın ulusal bayramı dolayısıyla Paris'te geleneksel askeri geçit töreni öncesinde Bulgar gazetecilere konuşan Başbakan Rumen Radev, şahsen Cumhurbaşkanı Macron'dan Bulgaristan'ın İstekliler Koalisyonu'na katılması için bir davet aldım. Ancak Ukrayna'ya sürekli mali ve askeri yardım sağlanmasında ısrar eden bir koalisyona katılmıyoruz dedi. Başbakan Radev, bu çatışmanın çözümünün askeri yollarla uzatılmasına değil, tırmanmayı nihayet sona erdirecek güçlü bir diplomatik misyonda yattığına inanıyorum, açıklamasında bulundu. Yeni füze karşıtı koalisyon Freya ve Bulgaristan'ın bu koalisyona ilgi duyup duymadığı sorusu üzerine Radev, Bulgaristan'ın kolektif güvenliği ile ilgili sorunların NATO ve Avrupa Birliği çerçevesinde çözüldüğünü belirtti ve şimdiye kadar birçok öneri ve fikir gördük. Ancak kararlar farklı bir formatta alınıyor ve Bulgaristan bu formatların hepsine

aktif olarak katılıyor ifadelerini kullandı. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı'nın bildirdiği üzere Haziran ayında gerçekleştirilen veteriner ve bitki sağlığı kontrolleri sonucunda 3. ülkelerden gelen 56 sevkiyatta yer alan 230 tonun üzerinde gıda ve yemin ülkeye girişine izin verilmedi. Denetimler Avrupa Birliği'ye ithal edilmesi planlanan hayvansal olmayan gıda ve yem sevkiyatlarına yönelik artırılmış denetim ve acil durum önlemleri kapsamında onaylı sınır kontrol noktalarında gerçekleştirildi. Denetimler sırasında sığır eti sevkiyatları belgelendirme eksiklikleri nedeniyle meyve ve sebze sevkiyatları ise sertifikalarındaki tutarsızlıklar nedeniyle geri çevrildi. Matcha çayı tozunda izin verilen sınırların üzerinde pestisit kalıntısı bulunurken kuru incir, fıstık ve kimyon gibi ürünlerde de çeşitli zararlı unsur tespit yapıldı. Söz konusu uygunsuzluklarla ilgili Avrupa Komisyonu gıda ve yem için hızlı uyarı sisteminde 47 bildirim oluşturuldu. Gıda Güvenliği Ajansı denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek amacın Avrupa Birliği topraklarına mevzuata aykırı ve potansiyel risk taşıyan gıda ile yemlerin girişini önlemek, gıda zincirinin güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak olduğunu vurguladı. Maykiza Dostoyno Maychinstvo adlı sivil girişim bu akşam ülke genelindeki birçok şehirde yeniden protesto düzenleyecek. Eylemciler anneliğin ikinci yılında ödenen yardımın sosyal güvenlik gelirinin %70'ine yükseltilmesini ve bu tutarın asgari ücretin altında olmasını talep ediyor. Girişimin temsilcisi Ivanka Todorova, Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'ye yaptığı açıklamada mevcut yardımın ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetersiz olduğunu belirtirken bu hayatta kalma meselesidir. Biz her ay adeta yaşam mücadelesi veriyoruz. Yaklaşık 398 avroluk yardım bir çocuğun masraflarını ancak karşılamaya yetiyor. O da sadece hasta olmadığı sürece mümkün ifadelerini kullandı. Ebeveynler ayrıca doğum ve çocuk yardımlarının her yıl enflasyona göre güncellenmesini, çalışan annelere yönelik tazminatların artırılmasını ve devlet kreşi ya da anaokulunda yer bulmayan çocuklar için ödenen tazminatların yükseltilmesini istiyor. Devlet bütçesi tasarısını skandal olarak nitelendiren protestocular taleplerinin karşılanmaması halinde Cumhurbaşkanı'nın bütçeyi veto etmesini beklediklerini ifade etti. Sofya'daki protesto saat 18.30'da Bakanlar Kurulu binası önünde gerçekleştirilecek. Eurovision 2027 ev sahibi şehir seçim sürecinin ilk aşamasını tamamlayan Burgas ve Sofya son değerlendirme aşamasına devam ediyor. Ev sahibi şehir seçim sürecinin ilk aşamasında Varna ve Plovdiv elendi. Birinci aşama önerilen salonun teknik özelliklerinin Avrupa Yayın Birliği EBU gereksinimlerine ve yarışmanın yayın standartlarına göre değerlendirilmesini içeriyordu. Benete'nin aktardığı üzere Benete Genel Müdürü Milena Milutinova yayınladığı resmi mektupta kararın elenen şehirlerin tartışılmaz niteliklerini ve müzik, kültür ve uluslararası festival etkinlikleri alanındaki yerleşik geleneklerini sorgulamadığını, bunun da 2027 Eurovision şarkı yarışmasının yan programına katılmaları için fırsatlar yarattığını ifadelerine yer verdi. Değerli dinleyiciler, Bulgar hiciv sanatının duayenlerinden Varna Yazarlar Birliği'nin kurucularından Vekil Kültür, Sanat, Edebiyat gazetesinin uzun süredir yayın kurulu üyesi olan Turhan Rasiyev, 14

0: Lisede Bulgarca olarak yazmaya başladı. Varnenski Bryak, Devnenski Vashod gazetelerinde gazeteci olarak çalışan Turhan Rasiyev'in ilk mizah kitabı İnsanlık 1968'de Türkçe olarak, ilk Bulgarca kitabı Ne plaçı posleden ise 1978'de yayımlandı. Turhan Rasiyev yaklaşık 57 yıldır mizah ve hicifle uğraştı ve Bulgaristan'da mizah sayfaları bulunan tüm gazete ve dergilerde eserlerine yer verildi. 25 kitabın yazarı olan Turhan Rasiyev'in mizah eserleri Rusya, Türkiye, Romanya, Moldova, Litvanya, Makedonya ve Sırbistan'da yayımlandı. 2018 yılında Sırbistan ve Makedonya'da yayınlanan Özdeyişler antolojilerinde yer aldı. 2009 yılında yayınlanan Bulgarskiyet Aforizm antolojisinin ve Bulgar yazarlarının aforizma ve özdeyişlerinden oluşan birçok başka derlemenin derleyicisidir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 14 Temmuz saat 06 itibariyle Sırbistan üzerinden Kalotina sınır kapısında Bulgaristan'a giriş yapan ve Kapitan Andreevu sınır kapısında Bulgaristan'dan Türkiye yönünde çıkış yapan araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaktadır. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API 13 ile 17 Temmuz tarihleri arasında yol kenarlarındaki bitki örtüsünün temizlenmesi ve bariyerlerin incelenmesi nedeniyle Sofya ilindeki Hemus otoyolunun 47. ve 52. kilometreleri arasında geçici olarak trafikte düzenlemeler yapılacak. Sofya yönündeki şeritte saat 08 ile saat 17'ye kadar çalışmalar yapılacak ve bu çalışmaların uygulanması sırasında sollama şeridindeki geçişler kademeli olarak sınırlandırılacak. Trafik aktif şeritte ilerleyecek. 17 Temmuz'a kadar Struma otoyolunun 56. ile 86 kilometreleri arasında yan reflüjlerde saat 07 ile saat 17'ye kadar temizlik çalışmaları yürütülecek. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 23 ciddi trafik kazasında bir kişi hayatını yitirdi, 27 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 76 yangın söndürüldü. 18 yangında maddi zarar görülürken can kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 14 ila 20, Sofya'da 14 derece olacak. Gün boyunca güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra doğu bölgelerde ve dağlar üzerinde bulutlar artacak, ancak sadece bazı yerlerde yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36, başkentte 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlu hava meydana gelecek. Kuzey bölgede bazı yerlerde yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 30, deniz suyu sıcaklığı 22 ila 24 derece olacak. Dağlarda güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra bulutlar artacak, ancak sadece bazı yerlerde yağmur yağacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 22, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Perşembe sabahı çoğunlukla güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra ülkenin birçok yerinde kısa süreli yağmur ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. En yüksek hava sıcaklığında 1 ila 3 derece arasında düşüş yaşanacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
0: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Yollar Köyden de Geçer programına hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bugün de yollara düşeceğiz. Bugün acaba yolumuz nereden geçecek? Hep beraber Bulgaristan'ın

kuzeybatısında bulunup Vidin şehrine 20, Tuna nehrine ise 4 kilometre uzaklıkta yer alan küçük ve sakin köy olan Jiglitsa'dan geçecek yolumuz. Yanından Mezdra Vidin demir yolu hattı ve Vidin Sofya Kulata Cumhuriyet yolu geçen köy her ne kadar trafiğin yoğun olduğu bir konuma sahip olsa da bölgede bulunan çoğu yerleşim yeri olduğu gibi nüfus krizi belirtilerini de beraberinde getirmiştir. Değerli dinleyiciler, şimdi Jiglitsa'ya güzel bir türküyle varıyoruz. Ekipte teknik yapımda arkadaşımız Rosen Grigorov, ekip arkadaşım Bedri Halis ve ben Şevki Çakır. Yine Tuna boylu olduğum için bir Tuna türküsüyle Jiglitsa köyüne varacağız ve Osman Aziz Tuna Tuna, sesli Tuna diyecek.

0: Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan'ın kuzeybatısında Vidin şehrine 20, Tuna nehrine ise 4 kilometre uzaklıkta yer alan küçük ve sakin bir köy olan Jeglica, güzel ormanıyla böbürleniyor. Yanından Mezdra-Vidin demir yolu hattı ve Vidin-Sofya-Kulata Cumhuriyet yolu geçen köy, her ne kadar trafiğin yoğun olduğu bir konuma sahip olsa da bölgede bulunan çoğu yerleşim yeri olduğu gibi nüfus krizi belirtileri taşımaktadır. Devamlı olarak ikamet eden kişi sayısının 100'ün altında kaldığı Jeglica'da nüfusun çoğunu yaşlılar oluşturuyor. Uzun yıllar boyunca muhtar olan Gheorghe Gheorgheev radyomuza konuşurken şunları belirtti.
1: İma i mladi semejstva, no detsata uçat ili v grad Dunavci ili v grad Vin.
0: Genç aileler de var ama çocukları Dunavci veya Vidin olmak üzere yakın şehirlerde okuyorlar. Hayvanlar neredeyse kalmadı. Yıllar önce atlar da eşekler de vardı. Şimdi ise küçük

0: geviş getiren hayvanlar, koyun ve keçiler kaldı. Fakat onların sayısı da hiç denecek kadar azdır. 5 yıldır Jeglitsa'ya otobüs gelmiyor. Köy halkı sadece demir yoluna bel bağlıyor. Salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 kere Dunavci'den aile doktoru geliyor. Bu açıdan yakınamayız. Köyde 2 dükkan var. Mal tedariki düzenlidir. Bu konuda da şikayet edemeyiz, dedi Gheorghe Gheorgheev. Sevgili dinleyiciler, Jeglitsa muhtarı kötü altyapı ve su ile elektrik iletim şebekesinde meydana gelen arızaların burada da ciddi sorun olduğunu belirtti.
1: Главната ни улица, която е единствено асфалтирана, докато другите са с кълдърамена настилка, периодично през годините.
0: Köyde sırf ana sokak asfalttır. Diğerleri kaldırım taşı kaplamalıdır. Zaman zaman imkan olduğunda bize kırma taş veriliyor. Biz de onu sokaklara döküyoruz. İşin kötü tarafı bunun 1-2 yıl süren geçici çözüm olmasıdır. Suya gelince, geçen yıl yaz mevsiminde sık sık arızalar oluyordu, diye belirtti. Jeglitsa'da konuk evi açan Ivayla Lozanova da altyapının küçük çaplı özel işini zorlaştırdığını paylaştı.
2: Казаха ми, че една къща за гости се разработва 3 години, после работи за теб. Така е, аз го имам това от 9 години. И го направих на майтап. Даже не знаех, че ще влезе някой тук.
0: Bu işe başlarken bir konuk evinin 3 yılda işlek hale geldiğini söyleyenler oldu. Doğrudur. Bu işi artık 9 yıldır yapıyorum. Ve samimi olmam gerekirse şakasına başladım. Tek bir kişinin bile burada konaklayacağından emin değildim. Fakat Cumhuriyet yolu üzerinde olduğumuz için birçok devletten insanlar ağırlıyorum. Su kalitesinin çok kötü olması problem. Çeşmelerden paslı su akıyor. Borular çok uzun zamandır değiştirilmedi. Asfalt olan sokak benim konuk evime ulaşsa da geri kalan sokaklar asfalt olmayıp temizlenmiyor. Alınması gereken dallar kesilmiyor, sürekli elektrik kesintisi oluyor. Trafolar çok eski olduğu için yağmur yağdığında, rüzgar estiğinde ya da gök gürültüsü olduğunda elektrikler kesiliyor. Enerji ve su ile kanalizasyon şirketleri tekel durumunda olup hiçbir şey yapmıyorlar şeklinde konuştu Ivayla. Sevgili dinleyiciler, buna rağmen köyde ev satın almak isteyenler az değil. Jeglitsa muhtarının anlattığına göre İngiliz bir aile bile burada yaşamayı seçti. Enflasyondan dolayı son 2-3 yılda bu süreçte durgunluğun yaşandığını söyleyen köy muhtarı daha iyi zamanın geleceğinden umutludur. Gheorghe Gheorgheev, bugünkü durum ve muhtarla ilk kez seçildiği 2008 yılı arasında karşılaştırma yaptı.
1: Тогава бяха некъде на 200 човека бяха. И си имаше много хора, и много животни се гледаха, докато сега вече, за съжаление.
0: Nüfus sayısı 200 kişiydi. Çok sayıda hayvan vardı. Şimdi maalesef sayısı geçen her yıl azalıyor. Geçen sene bir program kapsamında çocuklar için yeni oyun sahası oluşturabildik. Yazın büyük anne ve babalarının yanına gelen çocuklar var. Tabii sırf Jeglitsa'ya değil, ıssız kalan tüm köylere gençlerin de dönmelerini umuyoruz. Aksi takdirde onların hiçbir geleceği olamaz, diye belirtti. 2011 yılında köyde ilk ibadethanenin ilk kazısı yapıldı. 5 yılda bağışlardan toplanan kaynaklarla inşa edilen kilisenin himayecileri Aziz Havariler Konstantin ve Elena olmakta. Köyde bulunan Nikola Vapsarov okuma evi de faal. Okuma evi başkanı Stefan Gheorgheev, köy halkının her bayramda burada toplandığını anlattı.
3: Задължително започваме с първият празник е Бабин ден, веднага след Нова година, там цветница, след това особено на 8 март е много вълнуващо.
0: Yılbaşından hemen

sonra Babin'den Halkbayramı'nda başlıyoruz. 8 Mart'ta heyecan dorukta oluyor. Çünkü her kadına küçük hediye ve saksı içinde çiçek sunuluyor. Folklor topluluğumuz yok. Fakat 4-5 kadınla konuştum. Küçük bir halk şarkıları ve oyunlar grubu kurmayı düşünüyoruz. Son yıllarda köye dönen 30 yaşlarında 2 ila 3 aile var. Bütün umudum onlardadır, diye belirtti Stefan Gürgiev. Sevgili dinleyiciler, Jeglitsa kadınlarının ekmek yapmakta usta olduklarını belirten Stefan Gürgiev, yakında köyde ekmek şenlikleri düzenlemeyi planladıklarını paylaştı. Böylece ülkemizin kuzeybatısında yer alan bu küçük köye uğramak için güzel bir vesile daha ortaya çıkmış olacak.

Değerli dinleyiciler, Yollar Köy'den de Geçer programı devam ediyor. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız ve telefonlarımız sayesinde sizler de programımızı ziyaret edebilir. Programımız sizin köyden, sizin mahalleden, sizin kasabadan veya sizin şehrinizden de geçebilir. 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyorum. 02 963 06 75 ikinci telefonumuzu da söylüyorum. 02 933 63 18. Aynı zamanda takişet

0: tbnr.bg elektronik postamıza da mesaj gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü, oraya mesaj yazabilirsiniz veya sadece Bulgaristan Radyosu'ndan da Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, mesajlarımız var, mektubumuz var. Dün mektup geldi ve tabii ki sizden gelen telefonları da bekliyoruz. Şu anda Rosen ve Bedriye telefonların başında, ben de stüdyodan sizin programımıza katılmanızı bekliyoruz. Sevdiye Balaban'ın dün mesajını ve videosunu Bedriye böyle ayrıntılarıyla okumuştu. Canlı yayından sonra Sevdiye Balaban bize yazdı. Sevgili radyo çalışanları, sizlere çok teşekkür ederim mesajımı okuyup torunumu selamladığınız için. Ayrıca Nazmi abimin sesini duyduk ve çok duygulandık. Nazmi Ramadan söz konusu ve ağladı. Hem çok sevindik, onun sesi hala yaşıyor. Onu kaybedeli 4 sene oldu. Buradan onun ailesine, Moldova köyünden yengem Nebiye, kızı Semra ve ailesine, oğlu Seyhan ve ailesine çok selam gönderiyorum. Gelecek hafta düğünümüze bekliyorum. Mümkünse onları ve bütün akrabaları, kardeşleri ve Balaban ailesini sıradaki türküyle selamlarsınız, çok sevinirim. Sizden Allah razı olsun, iyi yayınlar, hoşça kalın demiş Sevdiye Balaban. Bizler de teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. İlk telefonumuzda bakalım kimler nereden arıyor. Alo, buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben Silistra Sancar, Zarıça köyünden. Nebat ablanız nasılsın kızım Şevkiye?
0: Çok iyiyiz Nebat abla. Sizler nasılsınız? İyisiniz umarız.
2: Biz de iyiyiz. Ben şimdi bugün isteyeyim dostlarım selamlama olabilirse. Çok dil onlar.
0: Tamam.
2: Boyan'dan Vesle teyzeyi, Hüseyin ağabeyimi. Brestovine'den Sevde teyzeyi, Hüseyin ağabeyimi. Gulamovada'dan Vesle teyzeyi, Lavino'dan Aziz teyzeyi, Diçevo'dan Meryem teyzeyi, oğlu Erşan'ı, Çereşa'dan Yılmaz Balaban kardeşimi, Dobromir'den Kamil kardeşimi, Pravda'dan Ülviye teyzeyi, Sami ağabeyimi, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızım. Şevkiyen bu kadar.
0: Teşekkür ederiz Nebat ablamıza. Zaritsa köyüne selamlarımızı iletiyoruz ve duyduğunuz gibi böyle radyomuzun devamlı dinleyicileri olan ve aralarında böyle selam gönderen dostları bizler selamladık ve böyle bir haftalığına programımız, planımız doldu zannedersem. Bakalım ikinci telefonumuz var mı? Varmış. Bedri işaret etti. Alo, buyurun, söz sizde.
3: Alo.
0: Alo, buyurun.
3: Selam aleyküm efendim.
0: Aleyküm selam Adile Hanım, nasılsınız?
3: İyi ve iyi, burada uğraşıyoruz.
0: Bahçeyi düzenlediniz mi? Hollanda'dan sonra her şeyi yoluna girdi mi?
3: Hepsini yaptık. Başladık domates toplama, salata, biberdir. Allah verir hepsini.
0: Bu sene bereketli yağmurlar yağdı. Evet. Bu sene bahçelerimizde erik bile var. Geçen sene inanın bir erik bile bulamadım koskocaman bahçede. Ama Allah ne diyelim, bu sene bereketli bir yıl oldu. Buyurun Adile Hanım.
3: Çok erik, rakıda yapacağız eriklerden çok var.
0: Kim içecek o rakıyı Adile Hanım?
3: Kocaman bir misafirle gelmez, damatla gelmez.
0: Anladım, yani kahvenin yanında rakı da olacak diyorsunuz.
3: Evet.
0: Buyurun Adile Hanım, sizi dinliyoruz.
3: Bir ricam var, ben bir komşum var burada. Kocası Yevgeç'e yanımdan ekmek almaya gidiyor. Adile, ben sizi seslerim diye, sen de hepsi selamlıyorsun diye. Dedim sizi de selamlayayım ben. Ha bakalım bir sesleriz radyo yok. Dedim tamam. Şimdi onun adamın adı Basri, karısının adı Fikriye, iki kızı var onlara da, torunlara da, hepsine. Bütün çoban dereye daha sağlam sağlık veriyorum.
0: Adile Hanım, ayağınızı yani böyle sürüklediniz. Geçen hafta zannedersem Refiye'yi de ismi Ofçarova'dan o da aradı. Artık Ofçarova'nın ismini herkes biliyor sayenizde. Allah sizden razı olsun.
3: Ama benden değil mi? Sadece ben başladılar senleri, ona da başladılar.
0: İşte ben de onu söylüyorum. Yani evet, siz öncülük, evet, siz liderlik yaptınız Adile Hanım. Çok evet, önemli.
3: Telefon numarasını hep isteyelim.
0: Verin.

0: Verin efendim, verin. Verin, herkes böyle arasın. Çok teşekkür ederiz ve Adile Hanım'ın Basri ve Fikriye çiftine gönderdiği, çocuklarına, torunlarına gönderdiği selamlara bizler de katılıyoruz. Ve yeni bir konuğumuz var. Kim nereden arıyor? Buyurun. Alo, buyurun.
1: İyi günler, nasılsınız Şevkiye Hanım?
0: Çok iyiyiz efendim, buyurun.
1: Ben İsterik'in Todorov köyünden.
0: Buyurun Ayşegül Hanım.
1: Fatme Gül.
0: Fatme Gül. Hep Gül'de önü Fatme Ayşe, evet, burada hata benim, evet.
1: Bugün bizim Brigadirka'nın doğum çipi Brigadirka'sının.
0: Telefonunuzda bir aksaklık var, kesik kesik geliyor. Brigadirka'nın ismini alamadık.
1: Gülzade Rahim.
0: Ha, Gülzade, şimdi oldu Gülzade Rahim'in. Şu anda dinliyor mu Gülzade Hanım?
1: Evet. Bugün onun doğum günü var. Onu isteyeyim selamlama. Bütün yaz bizi bir gün işten bırakmadı. Tırım tırım iş aradı, buldu. Sağ olsun, var olsun. Allah ona sağ sağlamlık versin, huzur onu versin. Böyle iş bulsun insanlara da, para yazsın insanlara.
0: Peki sakıncası yoksa ne iş yapıyorsunuz?
1: Tütün kırıyor.
0: Ha, tütün kırıyorsunuz. Büyük tütün mü, küçük tütün mü, orta mı?
1: Küçük de var, büyük de var, nasıl gelirse.
0: Anladım, anladım. Allah kolaylıklar versin, bereketli günleriniz olsun, işleriniz böyle tıkır tıkır gitsin efendim.
1: Sabah 2:30'da gidiyoruz, 11'de evde.
0: 2:30'da gidiyorsunuz.
1: Oho,

0: İlerken Gülzade Hanım'a da diyoruz buradan böyle güzel işlerin başında olmasını diliyoruz. Dileklerimizi iletiyoruz ve güzel türkümüzü tabii ki Todoro Köyü'nden Tütün Grubu'na da göndereceğiz efendim. Bakalım ilk türkümüzde Şu Dağlardan Gece Geçtim aslında Vasfiye Şaban'ın bu türküsünü Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu söyleyecek, seslendirecek. Evet, evet ama telefonumuz gelmiş. Hemen alalım telefonumuzu. Alo, buyurun.
1: Ben Silistra Sancağı Koş Köyü'ndenim. İsmim Nadile ve kız kardeşim Belçika'dan gelen kız kardeşim Nefiye'yi torunlarımla selamlamak istiyorum. Listeç Köyü'nde oturuyorlar. Ve komşumuz Hasan Naim'e de hoş geldin diyorum ona da. Başarılar dilerim. İyi yayınlar size de.
0: Nadile Hanım çok güzel söylediniz. Böyle nutuk gibi ezberlemişsiniz. Evet. Evet, kapadılar. Böyle övdüm aslında Nadile Hanım'ı. Kötü bir şey söylemedim ama utandı. Ama bundan sonra da Okoş Köyü'nden sizi devamlı bekliyoruz Nadile Hanım. Hadi o zaman türkümüz hemen gelsin.

Yavaş yavaş gel, annen baban duymasın dedi Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu aslında Vasfiye Şaban'ın güzel bir türküsünü başka bir yorumla dinlettik. Sırada Atçe Recep'in mesajı var. İyi günler, ben Visoka Polyanlı'dan Atçe Recep. Bugün Bilka'dan Emine'nin doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık diliyorum. Ailesiyle birlikte mutlu, mesut olsunlar diye yazmış. Ve efendim tabii ki daha doğrusu Ayşe Şakir'in mesajını okudum. Aynı kişiye yönelik. Şimdi Atçe Recep'in mesajını okuyorum. Atçe Recep aynı zamanda bahçesinden böyle çiçek fotoğrafları da göndermeyi eksik etmemiş. Tabii ki bugün de göndermiş. Birbirinden güzel pembe.

0: işte mor kırmızı çiçekler, aralarında gül de var tabii ki. Hatice Recep ne yazmış? Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapolana'dan. Bugün Bilka'dan ablamın kızı Emine'nin doğum günü var. Sağlık, sağlamlık, başarılı günler diliyorum, hayat diliyorum ailesiyle beraber. Ben tetesi Hatice, kızım Fatma, torunum Mete. Güzel bir türküyle selamlarsanız sevinirim. Sağ olun, iyi ki varsınız, kolay gelsin demiş. Ve Mete'nin selamlarını da bize iletmiş. Mete'ye bizler de güzel tatiller, güzel yaz oyunları, güzel çocukluk günleri diliyoruz. Bugün aslında bugünlerde çocuklar için en güzel günlerden bir tanesi, yaz tatilinin tadını çıkarmalarını diliyoruz. Ama bizim için, büyükler için büyük bir görev var. Onları her türlü tehlikeden korumaktır, değil mi sevgili dinleyiciler? Sinem Nazif'in de mesajı yine Emine Hanım'a yönelik. Merhaba Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sanca, Tranak Köyü'nden Sinem. Bugün Burgaz Sanca Bilka Köyü'nden Emine yengemi selamlıyorum. Doğum gününü kutluyorum. Allah'tan sağlık ve sağlamlık diliyorum kendisine. Evet, Bilka Köyü'nden Emine'ye 3 yerden, 3 daldan, 3 köyden, 3 sevdiğinden böyle kocaman selamlar geldi. Sağlık diliyoruz bizler de Emine yengemize, Emine tetesinden de tabii ki Hatice'den buradan. Ömrü güzel olsun, sevdikleriyle birlikte bu güzel günde onun doğum gününü hatırladıkları için ne kadar mutlusunuz sevgili Emine Hanım. E hadi, o kadar çok kutlayanınız varsa sıradaki türkümüz size gelsin diyeceğim. Ama hadi telefonumuzu da alalım önce, bakalım kim nereden arıyor. Alo, buyurun.
1: Selamlamak istiyorum Beyce. Zuat Yıkama operasyon geçirdi yavrusundan. Daha çabuk ayağa kalksın, sağ sağlam olsun. İki de torunu var, Doğan'la Ayas. Onları da selamlıyorum, anası babası ve eşime. İyi günler diliyorum hepsinize.
0: Teşekkür ederiz. Bedriye kulaklıktan, Zavet kasabasından Ahmet Bey'in aradığını söyledi. Kendisi böyle güzel dileklerde bulundu. Bizler de iletiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz aynı zamanda. Ve sıradaki türkümüzü efendim ona da armağan ediyoruz. Hasan Rodoplu söyleyecek. Kadifeli Yorgan.

Canlı yayınımız devam ediyor. Sinem bize yazmıştı ve mesajından dolayı çok teşekkür ederim demiş ve bizler de kendisine teşekkür edince güzel pembiş bir kalpçik göndermiş. Dikkatimi çekiyor. Burgaz tarafından bize yazan gerek Tran'a gerek Bilka köyünden değerli dostlarımız, özellikle de Bilka köyünden Fatme Hanım yazdığında her mesajını okuduğumuzda hemen ardından teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Her zaman teşekkür ediyorlar. Her zaman söylemişimdir. Burgaz tarafında hem güzel doğasıyla hem güzel köyleriyle çok güzel insanlar da yaşıyor. Eğer gitmediyseniz, ziyaret etmediyseniz öneririz efendim. Devam ediyorum gelen mesajlarla. Elis Mustafova bize yazmış öğlen saatlerinde. İyi günler ve iyi yayınlar Sayın Sofya Radyosu. İsmim Elis Targoviç'te Sanca, Çobandere Ofçaroğlu köyünden yazıyorum. Ha, biraz önce bizi arayan Adile Hanım'ın köyünden. Dün pazartesi günü Bratuf Çedim'in ismi, yani kuzeninin ismi Mesut. Onun doğum günü vardı. Onu selamlıyorum. Dileklerim sağlık, mutluluk, bereket ve uzun ömürler dilerim. Ve selamlamak istiyorum Bratuf Çedim'in ailesi, kuzenimin ailesi, yani annesi Fatme, babası Necdet ve kız kardeşi Melin ve ailesini ve tüm akrabaları da, onları da selamlıyorum. Eğer mümkünse sıradaki şarkıyla selamlamak istiyorum, iyi yayınlar diliyorum diye yazmış Elis Mustafova. Böyle fotoğrafta genç güzel bir kızımız. Bizler teşekkür ederiz. Tabii ki kuzenin Mesud'u ve tüm ailesini, tüm sevdiklerini bizler selamlıyoruz. Dün doğum günü olmasına rağmen bugün de bütün güzel dileklerimiz onun için, ailesi için ve özellikle sizin için sevgili Elis Mustafova. İyi ki Bratuf Çediniz dediğiniz kuzeniniz böyle güzel bir günde dünyaya gelmiş. İyi ki bugün bizler de buradan, radyodan bunu duyurabiliyoruz. Acaba kimler, başka yazan var mı? Emine Mehmet şimdi yazdı. Selam radyo çalışanları, ben Bilka köyünden Emine. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar dilerim. Ha, biraz önce herkesin kutladığı doğum gününü Emine Hanım sizmişsiniz demek. Evet, bizler de buradan selamlıyoruz. Ve Fatme Mehmet hemen yazdı. Çok teşekkür ederim. Sizleri hiç kaçırmadan dinliyoruz. Yani şu an anlayacağınız gibi Burgaz bölgesinden gerek Tran'a gerek Bilka köyünden bütün dostlarımız şu anda radyonun başında. Sıradaki güzel türkümüzü de armağan ediyoruz. Kimden olacak sıradaki türkümüz? Emel Tabak söyleyecek. Mavi de giymiş allanır.

Ömer Ömer bize pazar akşamı yazmıştı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Köylerinden Ömer Gafur. Bugün 14 Temmuz Salı günü Almanya'da çalışan Reyçu Reyhan abimin doğum günü. 15 Çarşamba köyden yine Almanya'da çalışan Seyfi abimin oğlu Deniz'in, köyden Abdullah arkadaşım ile Murat arkadaşımın oğlu İmran'ın ve Razgrad bölge müftüsü Mehmet Ala hocanın doğum günleri. 16 Temmuz Perşembe köyden Edbe Küçükova'nın ebe olacak herhalde Mumuculardan Mehriban ablamın ve Vazova'dan Vesile Ahmet'in doğum günleri. 17 Cuma İsperik'te oturan Sevim ablamın ve ikizi Sevinç ablamın, bir de köyden Özlem Memiş ablamın doğum günleri. 18 Cumartesi Biricik amcamın Ahmet Ömer ve Gülten Eyüp ablamın doğum günleri. Lütfi Eyüp ile Gülten Eyüp'ün evlilik yıl dönümleri. 19 Pazar sizin radyoda çalışmış Müjgan Baharova'nın doğum günü. Onu da unutmamış. Çok teşekkür ederiz. Müjgan Baharova adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca benim köyde yaz Kur'an kursuna gelen talebelere de gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş. Evet, geçen hafta Vedat hocamız Kur'an yaz Kur'an kurslarını anlatmıştı. Sizin köyde de ne mutlu ki böyle talebeleriniz var. Ömer Gafur, teşekkür ederiz. Ve şimdi Bedri Halis yine yazdı. Kadri Koç yazmış. Zvelzel'den Hacı Bahri ablasının torunu Esin evlenmiş. Genç çifti Esin ve Tayfun'u selamladı. Yine Zvezdel köyünden başka bir genç çifti selamlıyor. Sinem ve Metin'i, her iki çifte de mutluluklar diledi. Şimdi Sacide Mehmedova yazdı ve ne yazık ki böyle 3 fotoğraf gönderdi. 3 fotoğrafta da bayağı bir dolu yağışı, sanki kış ortası. Merhabalar sevgili Şevki Hanım, dün bize dolu yağdı. Allah beterinden saklasın bütün herkese, yani nerelerde dolu varsa çok büyük geçmiş olsun. Sevgiler herkese demiş. Evet, büyük geçmiş olsun. Dün dolular vardı. Ve elimde son mektubu, daha doğrusu mektup var, sona bıraktık. Anlatacağız neden sona kaldı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Kubrat Belediyesi'ne bağlı Bisirtçi Köyü'nden Ahmet Nazifov, benim biricik eşimin doğum günü var. 3 Temmuz'da 74 yaşını doldurdu. İsmi Ürkiye Fadlı. Onu çok seviyorum. Allah

Başımızdan eksik etmesin. Sağ olsun, var olsun. Bir doğum günü daha var. Ayın ikisinde ise gelinimiz Gülten Sadıkova'nın doğum günü vardı. O da sağ olsun bizi hep böyle güzel karşılasın. Her ikisini de bir türküyle selamlarsanız memnun kalacağız. Türküyü Ahmet Cumalı'dan seçtim. Kızdan eve dönerken bir kız gördüm yolda ben desin. Kimler selamlıyor? Ben eşi Ahmet, kızlarım Aysel ve Asiye, damatlar Eyhan ve Ziyaeddin, torunlarım Seher, Derpan, burasını pek anlayamadım bu ismi, Tülin, Velikutarnuva'da student olarak okuyan Angliski ve Nemski demiş. Üçüncü sınıfa geçti. Dört torunumuz var. Torunlarımızı, çocuklarımızı, onların hepsini çok seviyoruz. Size, radyo çalışanlara da işlerinizde başarılar dileriz demiş. Ve bizler de bu türküyü seçtik Ahmet Cumalı'dan. Ve sizlere, herkese, bugün bizi dinleyen herkese ve doğum gününü kutlayan Ürke Hanım'a da armağan ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızı haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köy'den de geçer programının bir bölümünü tekrar dikkatinizi

Es una jazz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Başbakan Rumen Radev, Ukrayna'ya askeri yardım sağlama amaçlı koalisyonlara katılmıyoruz açıklamasında bulundu. Haziranda üçüncü ülkelerden gelen 230 tondan fazla gıda ve yem ülkeye alınmadı. Eurovision 2027 ev sahipliği için Sofya ve Burgas yarışıyor. Şimdi haberler. Fransa'nın ulusal bayramı dolayısıyla Paris'te geleneksel askeri geçit töreni öncesinde Bulgar gazetecilere konuşan Başbakan Rumen Radev, şahsen Cumhurbaşkanı Macron'dan

Bulgaristan'ın İstekliler Koalisyonu'na katılması için bir davet aldım. Ancak Ukrayna'ya sürekli mali ve askeri yardım sağlanmasında ısrar eden bir koalisyona katılmıyoruz dedi. Başbakan Radev, bu çatışmanın çözümünün askeri yollarla uzatılmasına değil, tırmanmayı nihayet sona erdirecek güçlü bir diplomatik misyonda yattığına inanıyorum, açıklamasında bulundu. Yeni füze karşıtı koalisyon Freya ve Bulgaristan'ın bu koalisyona ilgi duyup duymadığı sorusu üzerine Radev, Bulgaristan'ın kolektif güvenliği ile ilgili sorunların NATO ve Avrupa Birliği çerçevesinde çözüldüğünü belirtti ve şimdiye kadar birçok öneri ve fikir gördük. Ancak kararlar farklı bir formatta alınıyor ve Bulgaristan bu formatların hepsine aktif olarak katılıyor, ifadelerini kullandı. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı'nın bildirdiği üzere Haziran ayında gerçekleştirilen veteriner ve bitki sağlığı kontrolleri sonucunda 3. ülkelerden gelen 50

İthal edilmesi planlanan hayvansal olmayan gıda ve yem sevkiyatlarına yönelik artırılmış denetim ve acil durum önlemleri kapsamında onaylı sınır kontrol noktalarında gerçekleştirildi. Denetimler sırasında sığır eti sevkiyatları belgelendirme eksiklikleri nedeniyle meyve ve sebze sevkiyatları ise sertifikalarındaki tutarsızlıklar nedeniyle geri çevrildi. Matcha çayı tozunda izin verilen sınırların üzerinde pestisit kalıntısı bulunurken kuru incir, fıstık ve kimyon gibi ürünlerde de çeşitli zararlı unsur tespit yapıldı. Söz konusu uygunsuzluklarla ilgili Avrupa Komisyonu gıda ve yem için hızlı uyarı sisteminde 47 bildirim oluşturuldu. Gıda Güvenliği Ajansı denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek amacın Avrupa Birliği topraklarına mevzuata aykırı ve potansiyel risk taşıyan gıda ile yemlerin girişini önlemek, gıda zincirinin güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak olduğunu vurguladı. Eurovision 2027 ev sahibi şehir seçim sürecinin ilk aşamasını tamamlayan Burgas ve Sofya son değerlendirme aşamasına devam ediyor. Ev sahibi şehir seçim sürecinin ilk aşamasında Varna ve Plovdiv elendi. Birinci aşama önerilen salonun teknik özelliklerinin Avrupa Yayın Birliği EBU gereksinimlerine ve yarışmanın yayın standartlarına göre değerlendirilmesini içeriyordu. Benete'nin aktardığı üzere Benete Genel Müdürü Milena Milutinova yayınladığı resmi mektupta kararın elenen şehirlerin tartışılmaz niteliklerini ve müzik, kültür ve uluslararası festival etkinlikleri alanındaki yerleşik geleneklerini sorgulamadığını, bunun da 2027 Eurovision şarkı yarışmasının yan programına katılmaları için fırsatlar yarattığını ifadelerine yer verdi. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 14 Temmuz saat 06 itibariyle Sırbistan üzerinden Kalotina sınır kapısında Bulgaristan'a giriş yapan ve Kapitan Andreevu sınır kapısında Bulgaristan'dan Türkiye yönünde çıkış yapan araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaktadır. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API 13 ile 17 Temmuz tarihleri arasında yol kenarlarındaki bitki örtüsünün temizlenmesi ve bariyerlerin incelenmesi nedeniyle Sofya ilindeki Hemus otoyolunun 47. ve 52. kilometreleri arasında geçici olarak trafikte düzenlemeler yapılacak. Sofya yönündeki şeritte saat 08 ile saat 17'ye kadar çalışmalar yapılacak ve bu çalışmaların uygulanması sırasında sollama şeridindeki geçişler kademeli olarak sınırlandırılacak. Trafik aktif şeritte ilerleyecek. 17 Temmuz'a kadar Struma otoyolunun 56. ile 86 kilometreleri arasında yan reflüjlerde saat 07 ile saat 17'ye kadar temizlik çalışmaları yürütülecek. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 23 ciddi trafik kazasında bir kişi hayatını yitirdi, 27 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 76 yangın söndürüldü. 18 yangında maddi zarar görülürken can kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 14 ila 20, Sofya'da 14 derece olacak. Gün boyunca güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra doğu bölgelerde ve dağlar üzerinde bulutlar artacak, ancak sadece bazı yerlerde yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36, başkentte 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlu hava meydana gelecek. Kuzey
bölgede bazı yerlerde yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 26 ile 30, deniz suyu sıcaklığı 22 ile 24 derece olacak. Dağlarda güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra bulutlar artacak. Ancak sadece bazı yerlerde yağmur yağacak.

0: Sıcaklığı 1200 rakımlarda 22, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Perşembe sabahı çoğunlukla güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra ülkenin birçok yerinde kısa süreli yağmur ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. En yüksek hava sıcaklığında 1 ila 3 derece arasında düşüş yaşanacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Teknik yapımda arkadaşımız Vlado Trençev ile birlikte çalışıyoruz. İki haberimiz olacak. Bursa'da Bulgaristan-Türkiye hattında 27 göç, 27 kişisel öykü ve 27 karikatürist sergisi açıldı başlıklı haberimizin ardından bugün hicif ustası Turhan Rasiyev'i ölümünün birinci yıl dönümünde saygıyla anacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

Bunlardan bazıları 1989 göçü kampanyası sırasında göç etmeye zorlanmış, bazıları farklı zamanlarda kendi özgür iradeleriyle Türkiye'ye göç etmiş, diğerleri ise göçmenlerin çocukları ve torunlarıdır. Serginin kuratörü Sinem Arslan, sergimiz aynı zamanda 20. yüzyılda Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden ve günümüzde Türkiye ile Bulgaristan ve Balkanlar arasında barışçıl kültür ve sanat köprüleri kuran yüzlerce sanatçının katkısına da bir saygıdır dedi. Etkinliğe katılan konuklar arasında Sofya Svetiklime Tohritsk Üniversitesi Tarih Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mira Markova ve Tarih Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Milena Petkova da yer aldı. Doktor Mira Markova bu serginin Bulgar Dili Kongresi'nin son bölümü kapsamında yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşlarının incelenmesi amacıyla Kasım ayında Sofya Üniversitesi'nde sunulması konusunda anlaşmaya vardık ifadelerini kullandı. Halit Kurtulmuş Aytoslu, Necdet Yılmaz, Kamil Yavuz, Mehmet Kahraman Mahmut Akgün, Ekrem Borazan başta olmak üzere birçok karikatürcü sergide yer alıyor.

Değerli dinleyiciler, Bulgar hiciv sanatının duayenlerinden Varna Yazarlar Birliği'nin kurucularından Vekil Kültür, Sanat, Edebiyat gazetesinin uzun süredir yayın kurulu üyesi olan Turhan Rasiyev, 14 Temmuz 2025 yılında 83 yaşında hayatını kaybetti. 28 Ocak 1942 yılında Varna'nın General Kiselovo köyünde dünyaya gelen Turhan Rasiyev, Dobriç'teki 1. lisede öğrenciyken önce Türkçe olarak ve Vlčidol'daki lisede Bulgarca olarak yazmaya başladı. Varnenski Bryak, Devnenski Vashod gazetelerinde gazeteci olarak çalışan Turhan Rasiyev'in ilk mizah kitabı İnsanlık 1968'de Türkçe olarak, ilk Bulgarca kitabı Ne plači posleden ise 1978'de yayımlandı. Turhan Rasiyev yaklaşık 57 yıldır mizah ve hicifle uğraştı ve Bulgaristan'da mizah sayfaları bulunan tüm gazete ve dergilerde eserlerine yer verildi. 25 kitabın yazarı olan Turhan Rasiyev'in mizah eserleri Rusya, Türkiye, Romanya, Moldova, Litvanya, Makedonya ve Sırbistan'da yayımlandı. 2018 yılında Sırbistan ve Makedonya'da yayınlanan Özdeyişler antolojilerinde yer aldı. 2009 yılında yayınlanan Bulgarskiyet Aforizm antolojisinin ve Bulgar yazarlarının aforizma ve özdeyişlerinden oluşan birçok başka derlemenin derleyicisidir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: Var köyden de geçer programı devam ediyor. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız ve telefonlarımız sayesinde sizler de programımızı ziyaret edebilir. Programımız sizin köyden, sizin mahalleden, sizin kasabadan veya sizin şehrinizden de geçebilir. 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyorum. 02 963 06 75 ikinci telefonumuzu da söylüyorum. 02 933 63 18. Aynı zamanda takiş@benere.bg elektronik postamıza da mesaj gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü, oraya mesaj yazabilirsiniz veya sadece Bulgaristan Radyosu'ndan da Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, mesajlarımız var, mektubumuz var. Dün mektup geldi ve tabii ki sizden gelen telefonları da bekliyoruz. Şu anda Rosen ve Bedriye telefonların başında, ben de stüdyodan sizin programımıza katılmanızı bekliyoruz. Sevdiye Balaban'ın dün mesajını ve videosunu Bedriye böyle ayrıntılarıyla okumuştu. Canlı yayından sonra Sevdiye Balaban bize yazdı. Sevgili radyo çalışanları, sizlere çok teşekkür ederim mesajımı okuyup torunumu selamladığınız için. Ayrıca Nazmi abimin sesini duyduk ve çok duygulandık. Nazmi Ramadan o söz konusu ve ağladı. Hem çok sevindik, onun sesi hala yaşıyor. Onu kaybedeli 4 sene oldu. Buradan onun ailesine, Moldova köyünden yengem Nebiye, kızı Semra ve ailesine, oğlu Seyhan ve ailesine çok selam gönderiyorum. Gelecek hafta düğünümüze bekliyorum. Mümkünse onları ve bütün akrabaları, kardeşleri ve Balaban ailesini sıradaki türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Sizden Allah razı olsun. İyi yayınlar, hoşça kalın demiş Sevdiye Balaban. Bizler de teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. İlk telefonumuzda bakalım kimler nereden arıyor. Alo, buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben Silistre Sancar Zarıçta köyünden Nebat ablanız. Nasılsın kızım Şevkiye?
0: Çok iyiyiz Nebat abla. Sizler nasılsınız? İyisiniz umarız.
2: Biz de iyiyiz. Ben şimdi bugün isteyeyim dostlarım selamlama olabilirse, çok dil onlar.
0: Tamam.
2: Boyan'dan Vesle teyzeyi, Hüseyin abimi. Brestovine'den Sevde teyzeyi, Hüseyin abimi. Gülhamova'dan Vesle teyzeyi, Lovino'dan Maziz teyzeyi, Diçova'dan Meryem teyzeyi, oğlu Erşan'ı, Çereşa'dan Yılmaz Balaban kardeşimi, Dobromir'den Kamil kardeşimi, Pravda'dan Ülviye teyzeyi, Sami ağabeyimi, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızım Şevkiyen, bu kadar.
0: Teşekkür ederiz Nebat ablamıza. Zaritsa köyüne selamlarımızı iletiyoruz ve duyduğunuz gibi böyle radyomuzun devamlı dinleyicileri olan ve aralarında böyle selam gönderen dostları bizler selamladık ve böyle bir haftalığına programımız, planımız doldu zannedersem. Bakalım ikinci telefonumuz var mı? Varmış. Bedri işaret etti. Alo, buyurun, söz sizde.
3: Alo.
0: Alo, buyurun.
3: Selam aleyküm efendim.
0: Aleyküm selam Adile Hanım, nasılsınız?
3: İyi be iyi, burada uğraşıyoruz.
0: Bahçeyi domates düzenlediniz mi? Hollanda'dan sonra her şeyi yoluna girdi mi?
3: Hepsini yaptık. Başladık domates toplama, salata, biberdir. Allah veri hepsini.
0: Bu sene bereketli yağmurlar yağdı. Evet. Bu sene bahçelerimizde erik bile var. Geçen sene inanın bir erik bile bulamadım koskocaman bahçede. Ama Allah ne diyelim, bu sene bereketli bir yıl oldu. Buyurun Adile Hanım.
3: Çok erik, rakıda yapacağız eriklerden çok var.
0: Kim içecek o rakıyı Adile Hanım?
3: Kocaman bir misafirle geldiler, damatla geldiler.
0: Anladım, yani kahvenin yanında rakı da olacak diyorsunuz.
3: Evet, evet, evet.
0: Buyurun Adile Hanım, sizi dinliyoruz.
3: Bir ricam var, ben bir komşum var burada.

0: tütün kırıyor.
1: Ha, tütün kırıyorsunuz. Büyük tütün mü, küçük tütün mü, orta mı?
0: Küçük de var, büyük de var. Nasıl gelirse.
1: Anladım, anladım. Allah kolaylıklar versin. Bereketli günleriniz olsun. İşleriniz böyle tıkır tıkır gitsin efendim.
0: Sabah 2:30'da gidiyoruz. 11'de evde.
1: 2:30'da gidiyorsunuz.
0: Oho.
1: Vallahi bazı kişiler o zaman yatıyor, siz kalkıyorsunuz.
0: Biz gidiyoruz işe.
1: Evet efendim, bütün grupaya buradan kolaylıklar dilerken Gürzade Hanım'a da diyoruz buradan böyle güzel işlerin başında olmasını diliyoruz. Dileklerimizi iletiyoruz ve güzel türkümüzü tabii ki Todoro köyünden tütün grubuna da göndereceğiz efendim. Bakalım ilk türkümüzde şu dağlardan gece geçtim aslında Vasfiye Şaban'ın bu türküsünü Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu söyleyecek, seslendirecek. Evet, evet ama telefonumuz gelmiş. Hemen alalım telefonumuzu. Alo, buyurun.
2: Ben Silistra Sancağı Koşköy'ünden. İsmim Nadile ve kız kardeşim Belçika'dan gelen kız kardeşim Nefiye'yi torunlarımla selamlamak istiyorum. Listeç köyünde oturuyorlar. Ve komşumuz Hasan Naim'e de hoş geldin diyorum, ona da başarılar dilerim. İyi yayınlar size de.
1: Nadile Hanım, çok güzel söylediniz. Böyle nutuk gibi ezberlemişsiniz. Evet. Evet, kapadılar. Böyle övdüm aslında Nadile Hanım'ı. Kötü bir şey söylemedim ama utandı. Ama bundan sonra da Okorş Köyü'nden sizi devamlı bekliyoruz Nadile Hanım. Hadi o zaman türkümüz hemen gelsin. Thank you.

0: Pembe, mor, kırmızı çiçekler. Aralarında gül de var tabii ki. Hatice Recep ne yazmış? Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapolyana'dan. Bugün Bilka'dan ablamın kızı Emine'nin doğum günü var. Sağlık, sağlamlık, başarılı günler diliyorum. Hayat diliyorum ailesiyle beraber. Ben tetesi Hatice, kızım Fatme, torunum Mete. Güzel bir türküyle selamlarsanız sevinirim. Sağ olun, iyi ki varsınız, kolay gelsin demiş. Ve Mete'nin selamlarını da bize iletmiş. Mete'ye bizler de güzel tatiller, güzel yaz oyunları, güzel çocukluk günleri diliyoruz. Bugün aslında bu günlerde çocuklar için en güzel günlerden bir tanesi, yaz tatilinin tadını çıkarmalarını diliyoruz. Ama bizim için, büyükler için büyük bir görev var. Onları her türlü tehlikeden korumaktır, değil mi sevgili dinleyiciler? Sinem Nazif'in de mesajı yine Emine Hanım'a yönelik. Merhaba Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sanca, Tranak Köyü'nden Sinem. Bugün Burgaz Sanca Bilka Köyü'nden Emine yengemi selamlıyorum. Doğum gününü kutluyorum. Allah'tan sağlık ve sağlamlık diliyorum kendisine. Evet, Bilka Köyü'nden Emine'ye 3 yerden, 3 daldan, 3 köyden, 3 sevdiğinden böyle kocaman selamlar geldi. Sağlık diliyoruz bizler de Emine yengemize, Emine tetesinden de tabii ki Hatice'den buradan. Ömrü güzel olsun, sevdikleriyle birlikte bu güzel günde onun doğum gününü hatırladıkları için ne kadar mutlusunuz sevgili Emine Hanım. E hadi, o kadar çok kutlayanınız varsa sıradaki türkümüz size gelsin diyeceğim. Ama hadi telefonumuzu da alalım önce, bakalım kim nereden arıyor. Alo, buyurun.
1: Selamlamak istiyorum Beyce. Suat Yıkamaz operasyon geçirdi yazdasından. Daha çabuk ayağa kalksın, sağ sağlam olsun. İki de torunum var, Doğan'la Ayak. Onları da selamlıyorum. Anası, babası ve eşime iyi günler diliyorum hepsinize.
0: Teşekkür ederiz. Bedriye kulaklıktan, Zavet kasabasından Ahmet Bey'in aradığını söyledi. Kendisi böyle güzel dileklerde bulundu. Bizler de iletiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz aynı zamanda. Ve sıradaki türkümüzü efendim ona da armağan ediyoruz. Hasan Rodoplu söyleyecek. Kadifeli Yorgan.

Canlı yayınımız devam ediyor. Sinem bize yazmıştı ve mesajından dolayı çok teşekkür ederim demiş ve bizler de kendisine teşekkür edince güzel pembiş bir kalpçik göndermiş. Dikkatimi çekiyor. Burgaz tarafından bize yazan gerek Tran'a gerek Bilka köyünden değerli dostlarımız, özellikle de Bilka köyünden Fatme Hanım yazdığında her mesajını okuduğumuzda hemen ardından teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Her zaman teşekkür ediyorlar. Her zaman söylemişimdir. Burgaz tarafında hem güzel doğasıyla hem güzel köyleriyle çok güzel insanlar da yaşıyor. Eğer gitmediyseniz, ziyaret etmediyseniz öneririz efendim. Devam ediyorum gelen mesajlarla. Elis Mustafova bize yazmış öğlen saatlerinde. İyi günler ve iyi yayınlar Sayın Sofya Radyosu. İsmim Elis Targoviç'te Sanca, Çobandere Ofçaroğlu köyünden yazıyorum. Ha, biraz önce bizi arayan Adile Hanım'ın köyünden. Dün pazartesi günü Bratuf Çedim'in ismi, yani kuzeninin ismi Mesut. Onun doğum günü vardı. Onu selamlıyorum. Dileklerim sağlık, mutluluk, bereket ve uzun ömürler dilerim. Ve selamlamak istiyorum Bratuf Çedim'in ailesi, kuzenimin ailesi, yani annesi Fatme, babası Necdet ve kız kardeşi Melin ve ailesini ve tüm akrabaları da, onları da selamlıyorum. Eğer mümkünse sıradaki şarkıyla selamlamak istiyorum, iyi yayınlar diliyorum diye yazmış Elis Mustafova. Böyle fotoğrafta genç güzel bir kızımız. Bizler teşekkür ederiz. Tabii ki kuzenin Mesud'u ve tüm ailesini, tüm sevdiklerini bizler selamlıyoruz. Dün doğum günü olmasına rağmen bugün de bütün güzel dileklerimiz onun için, ailesi için ve özellikle sizin için sevgili Elis Mustafova. İyi ki Bratuf Çedim'iz dediğiniz kuzeniniz böyle güzel bir günde dünyaya gelmiş. İyi ki bugün bizler de buradan, radyodan bunu duyurabiliyoruz. Acaba kimler, başka yazan var mı? Emine Mehmet şimdi yazdı. Selam radyo çalışanları, ben Bilka köyünden Emine. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar dilerim. Ha, biraz önce herkesin kutladığı doğum gününü Emine Hanım sizmişsiniz demek. Evet, bizler de buradan selamlıyoruz. Ve Fatme Mehmet hemen yazdı. Çok teşekkür ederim. Sizleri hiç kaçırmadan dinliyoruz. Yani şu an anlayacağınız gibi Burgaz bölgesinden gerek Tran'a gerek Bilka köyünden bütün dostlarımız şu anda radyonun başında. Sıradaki güzel türkümüzü de armağan ediyoruz. Kimden olacak sıradaki türkümüz? Emel Tabak söyleyecek. Mavi de giymiş allanır.

Ömer Ömer bize pazar akşamı yazmıştı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Köylerinden Ömer Gafur. Bugün 14 Temmuz Salı günü Almanya'da çalışan Reyçu Reyhan abimin doğum günü. 15 Çarşamba köyden yine Almanya'da çalışan Seyfi abimin oğlu Deniz'in, köyden Abdullah arkadaşım ile Murat arkadaşımın oğlu İmran'ın ve Razgrad bölge müftüsü Mehmet Ala Hoca'nın doğum günleri. 16 Temmuz Perşembe köyden Edbe Küçükova'nın ebe olacak herhalde Mumuculardan Mehriban ablamın ve Vazova'dan Vesile Ahmet'in doğum günleri. 17 Cuma İsperik'te oturan Sevim ablamın ve ikizi Sevinç ablamın, bir de köyden Özlem Memiş ablamın doğum günleri. 18 Cumartesi Biricik amcamın Ahmet Ömer ve Gülten Eyüp ablamın doğum günleri. Lütfi Eyüp ile Gülten Eyüp'ün evlilik yıl dönümleri. 19 Pazar sizin radyoda çalışmış Müjgan Baharova'nın doğum günü. Onu da unutmamış. Çok teşekkür ederiz. Müjgan Baharova adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca benim köyde yaz Kur'an kursuna gelen talebelere de gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş. Evet, geçen hafta Vedat hocamız Kur'an yaz Kur'an kurslarını anlatmıştı. Sizin köyde de ne mutlu ki böyle talebeleriniz var. Ömer Gafur, teşekkür ederiz. Ve şimdi Bedri Halis yine yazdı. Kadri Koç yazmış. Zvelzel'den Hacı Bahri ablasının torunu Esin evlenmiş. Genç çifti Esin ve Tayfun'u selamladı. Yine Zvezdel köyünden başka bir genç çifti selamlıyor. Sinem ve Metin'i, her iki çifte de mutluluklar diledi. Şimdi Sacide Mehmedova yazdı ve ne yazık ki böyle 3 fotoğraf gönderdi. 3 fotoğrafta da bayağı bir dolu yağışı, sanki kış ortası. Merhabalar sevgili Şevki Hanım, dün bize dolu yağdı. Allah beterinden saklasın. Bütün herkese, yani nerelerde dolu varsa çok büyük geçmiş olsun. Sevgiler herkese demiş. Evet, büyük geçmiş olsun. Dün dolular vardı. Ve elimde son mektubu, daha doğrusu mektup var, sona bıraktık. Anlatacağız neden sona kaldı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Kubrat Belediyesi'ne bağlı Bisirtçi Köyü'nden Ahmet Nazifov, benim biricik eşimin doğum günü var. 3 Temmuz'da 74 yaşını doldurdu. İsmi Ürkiye Fadlı. Onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sağ olsun, var olsun. Bir doğum günü daha var. Ayın 2'sinde ise gelinimiz Gülten Sadıkova'nın doğum günü vardı. O da sağ olsun bizi hep böyle güzel karşılasın. Her ikisini de bir türküyle selamlarsanız memnun kalacağız. Türküyü Ahmet Cumalı'dan seçtim. Kızdan eve dönerken bir kız gördüm yolda ben desin. Kimler selamlıyor? Ben eşi Ahmet, kızlarım Aysel ve Asiye, damatlar Eyhan ve Ziyaeddin, torunlarım Seher, Derpan, burasını pek anlayamadım bu ismi, Tülin, Velikutarnuva'da student olarak okuyan Anglinski ve Nemski demiş. 3. sınıfa geçti. 4 torunumuz var. Torunlarımızı, çocuklarımızı, onların hepsini çok seviyoruz. Size, radyo çalışanlara da işlerinizde başarılar dileriz demiş. Ve bizler de bu türküyü seçtik Ahmet Cumalı'dan. Ve sizlere, herkese, bugün bizi dinleyen herkese ve doğum gününü kutlayan Ürke Hanım'a da armağan ediyoruz. Hoşça kalın.